0: Ben Mahsa
1: Amini.
2: Mahsa Amini.
3: My name is Mahsa Amini.
4: I'm Mahsa Amini.
5: Mahsa Amini.
6: Özgürlük için.
7: Mahsa Amini.
8: Mahsa Amini.
9: Mahsa Amini.
10: Kız kardeşlerimiz için.
11: İnadına isyan.
12: İnadına isyan.
13: İnadına özgürlük.
14: İnadına isyan.
15: İnadına özgürlük.
16: Mahsa Amini ve diğer öldürülen İranlı kadınların anısına saygıyla.
17: Women.
18: Life.
19: Freedom.
20: Mujeres, vida, libertad.
21: Jin.
22: Ziyan.
23: En azadi, azadi, azadi.
24: İranlı kız kardeşlerimin acısını kalbimde hissediyorum.
25: Bu özgürlük direnişinde.
26: Birlikteyiz.
27: Yanınızdayız.
28: Ve güçlüyüz.
29: Euer Leid, Schmerz und Kummer ist auch unser.
30: Özgürlüğü için mücadele eden
31: tüm İranlı kız kardeşlerimi.
32: My sisters in Iran.
33: Tüm kalbimle yanınızdayım.
34: Dostlukla, dayanışmayla selamlıyorum.
35: Kalbim sizinle.
36: Kendi yaşam hakları.
37: Özgürlükleri için direnen
38: tüm kadınların
39: sonuna kadar yanlarındayız.
40: We as the Turkish female filmmakers.
41: We stand in solidarity with our sisters
42: and LGBTI people of Iran.
43: In solidarietà con le donne iraniane.
44: Je soutiens la révolution des femmes en Iran.
45: El kullu al-mar'ati al-huq fi al-hurriyya wal-ikhtiyar.
46: Şimdi onların sesi olma zamanı.
47: İranlı kız kardeşlerimizin yanındayız.
48: Femme en Iran,
49: we are with you.
50: Asla yalnız yürümeyeceksiniz.
51: You'll never walk alone.
52: Herkes duyana kadar söylüyoruz.
53: Mahsa Amini.
54: Mahsa
55: Amini.
56: Mahsa Amini.
57: Mahsa Amini.

0: So angry, why?
1: Merhaba Radyo Blackout. Sansürü kapatın, Radyo Blackout'u açın.
2: Hallo Radyo Blackout. Zensur aus, Radyo Blackout an.
3: G'day Radyo Blackout. Turn off that censorship and turn on Radyo Blackout. Yeah.
4: Здравей Radyo Blackout. Включете Radyo Blackout и изключете цензурата.
5: Ciao Radyo Blackout. Spegni la censura, accendi Radyo Blackout.